cielo. Cristo ñami ñami. Onu na oyo ye. Onu na wabo ye. Nyo nkwa eni ewonu. Eti mama yemfa na cielo nyumati. Efa mbra no wona ponkesi ene. Yakutuo.